Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım. Ve lead ustası Schubert'in Andey Mond adlı çok sevilen lead'ine kulak verelim.

Franz Schubert'in An den Mond, Ay'a adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Do adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Duo albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

Schumann'ın In Der Frame'de, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiye hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Duo albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anovar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anaur Brahim, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Davut ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swelling Konservatuarı'nda Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonu ile kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andiamont Aya adlı liedini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgar'ın şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Kursan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Yeni bir Notaların Dili programına başladık. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Çocukluğumdan bu yana hırçın, aksi, güçlü yansımasının sergilenmesinin yanı sıra içinde barındırdığı yumuşacık sıcaklığını zaman içinde keşfettiğim bir besteciyle başlıyoruz. Besteciler sıradan insan profiline uymazlar. O nedenle bize normal gelen bir olayda dibe vuracak kadar duygusallaşabildikleri gibi arıza kadar coşup heyecanlanabilirler de. O nedenle onlara yaklaşabilmek için çok dinlemek lazım. Şarkı dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri değildir belki Beethoven. Ancak ben size bugün birkaç lead getirdim. Bakın ne içten zarif ve narindir bu notalar. Canzonetta Veneziana, Adelaide, Resignation ve Kuss. İlk şarkıyı Anthony Rolfe Jackson söylüyor. Diğerleri ise daha 40 yaşına bile gelmeden bir araba kazasında vefat eden bir dönemin en güzel sessiz tenoru Fritz Wunderlich'ten geliyor. Dediğim gibi Beethoven'un şarkıları onun içindeki sıcaklığın dışa vurumu gibidir. Güzel ve etkileyicidir. Dinliyoruz efendim.

Sırada çok keyifli bir başka müzik var. Bu bir istek parçası. Bestecisi Darius Milhaud. Piyano ikilisinden paylaştığım uyarlama çok beğenilmiş. O nedenle tekrar çalacağım. Canlı, dinamik, esprili, aykırılıkların uyumunu anlatan müziğiyle Fransız altılıların içinde Poulenc ile birlikte en öne çıkan bestecidir Milhaud. Ben çok severim onun kaçar göçer müziğini. Mecburen dinler ve takip edersiniz. Söz nereye varacak diye beklersiniz. Bir eserin içinde birden fazla tonu aynı anda kullanarak şaşırtır dinleyenleri. Bu dediğim eseri dinlerken daha iyi fark edeceksiniz. Yaklaşık 2 sene Brezilya'da kalmış Darius Milhaud ve bu ülkenin müziğinden çok etkilenmiş. Paris'e döndüğünde 1919'da ve söylediği eserle bu etkileri bir bale olarak kağıda dökmüş ve eser 1920 yılında sahnelenmiş. Adı da Damdaki Öküz. Parçanın adı ne alaka diyebilirsiniz, ancak bu bir Brezilya halk şarkısı ve Le Boeuf sur la Toit adlı bale de Rio Karnavalı'nı anlatıyor. Bale o denli başarılı olmuş ki Paris'in önde gelen gece kulüplerinden biri kendine bu adı yakıştırmış. Fransız altılıları dediğimiz müzisyenler her cumartesi akşamı önce Milhaud'un evine gider, geç saatlerde de evden bu gece kulübüne geçerler. Orada müzisyen, ressam, şarkıcı, yazar gibi yaratan ve üreten Parisli sanatçılarla buluşurlarmış. Seslendiren piyanistlerden Zeynep Üçbaşaran yanına Sergio Gallo'yu da alarak Liszt'ten Milhaud'a 4 el piyano ile Yolculuk adında bir CD çıkarmış. Bana göndermişti. Bende var o CD. Öyle keyifli ki paylaşmadan yapamazdım. Dolayısıyla da hem beğendiniz hem de istediniz. Başka parçaları da çalacağım o CD'den size. Zeynep Üçbaşaran Santa Barbara'da yaşayan, Budapeşte Franz Liszt seslendiren piyanistlerden Zeynep Üçbaşaran yanına Sergio Gallo'yu da alarak Liszt'ten Milhaud'a 4 el piyano ile Yolculuk adında bir CD çıkarmış. Bana göndermişti. Bende var o CD. Öyle keyifli ki paylaşmadan yapamazdım. Dolayısıyla da hem beğendiniz hem de istediniz. Başka parçaları da çalacağım o

proje yaratır. Çok çalışkan olduğu için de bir o kadar verimlidir. Sergio Gallo da çok iyi bir piyanist ve ikili olarak çok güzel konserleri oldu Türkiye'de. Zeynep Üçbaşar'ın zarif, içten ve belirleyici yansıyan güçlü kimliğini iyi müzisyenliğiyle beslemiş. Sergio Gallo ile birlikte çok keyifli, tam kıvamında bir Milo seslendirmiş. Evet, Darius Milo ve Dam'daki Öküz adlı eseri dinliyoruz.

Sıradaki eserimiz bir senfonik şiir. Finlandiya'nın Kalevala destanındaki orman perisi Tapio'yu anlatan Tapiola senfonik şiirinin bestecisi tabii ki Finlandiya'nın milli kahramanı Jan Sibelius. Neeme Järvi yönettiği Göteborg Senfoni Orkestrası ile Sibelius'un nefis bir orkestrasyonla bize yansıttığı eserde bizi kuzey ormanlarına götürüyor. Çok özel, özgün ve ustaca düşünülmüş bir yapıt. Dinlerken kendinizi ormanın içinde yürürken bulabilirsiniz. Sibelius'un müziği kendi gibi romantik, otantik ve saf ama bir o kadar da güçlü ve yoğun dolduruyor insanı dinlerken. Sibelius bana doğaya ait olduğumuz, oradan geldiğimiz duygusunu yaşatır. Doğanın içindeki yalnızlığımız ama gene doğadan aldığımız gücümüzü anımsatır. Aynı bu eserde de olduğu gibi. 1926 yılında New York Filarmoni Cemiyeti'nin siparişi üzerine yazılmış bu güzel eseri dinliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Müziği ile insanı tarif ettiğini söylediğim Beethoven'dan bir başka eserimiz var. Bu eseri benden çeşitleme çalmamı isteyen dinleyicilerimiz için seçtim. Opus 44 bir özgün tema üzerine çeşitlemeleri Mozart Trio seslendirecek. Beni dinledikçe şaşırtan besteci oldu Beethoven. Onun öfkeli, hırçın ve isyankar yanı ile içinde barındırdığı muhteşem duygulu yapısı, ruhunun gizli inceliği, zarafeti, notalarla sunduğu anlatımı ve en önemlisi zekası. Çeşitleme ve doğaçlama zeka gerektiren bir tarzdır müzikte. Beethoven yaptığı tüm çeşitlemeleri en ince detayına kadar işlemesi hayran olunması bir özellik. Öyle bir üslup ki insanda her eserini bir kez daha ya da peş peşe dinleme isteği uyandırır. Her zaman çeşitlemelere ilgi duymuşumdur. Bana bir konu etrafında üretilen fikirler çözümler olarak yansır. Dinleyene kendi yaratıcı kapasitesini sorgulatıcı bestelerdir, öyle düşünürüm. Yaşama taşıdığınızda çok iyi sonuçlar alırsınız. Orijinal bir tema üzerine çeşitlemeler adındaki dinamik, coşkulu, esprili, narin ve zarif mi bemol Opus 44 piyanolu triyoyu Mozart Trio seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Ravel, bir başka anlaşılması ve uzlaşılması zor besteci. Bir başka deha, bir başka Engin Deniz, bir başka duygu patlaması. Ravel'in orkestrasyon başarısı eserlerinin bu denli zengin yansımasını sağlıyor. Annesi Basklı, babası ise İsviçreli bir sanayiciydi. Müzik yeteneğini ve detaylara düşkünlüğünü babasından almış. Detaycılığı nedeniyle besteci Stravinsky onu müziğin İsviçre saati yapımcısı diye nitelemiştir. Bestelerinde bir saatin parçaları gibi küçük müzik blokları yaratıp onları birleştirerek daha karmaşık yapılar oluşturmuş. Eserimiz bir istek ve adı Şehrazat. Ancak Korsakov'un Şehrazat'ından çok farklı bir eser dinleyeceğiz. Onun eserlerinde hassasiyet, onun dediğime bakmayın yani Ravel'in eserlerindeki hassasiyet, espri ve güzellik adeta canlanır. Renkli bir orkestrasyon tekniği vardır. Şimdi çalacağım eseri ilk dinleyenleriniz olursa bana hak vereceklerdir. Ravel'in oryantalizme ve Arapların binbir gece olgusuna ilgi duyduğu gerçeği eserlerine hep yansımış. Ayrıca Korsakov'un eserine hayran olduğu da biliniyor. İki tane Şehrazat adlı eser var. Bunlardan biri uvertür, diğeri ise şarkılar içeren bir eser. Biz soprano solo ve orkestra için yazılmış eseri dinleyeceğiz. Mezzo soprano Janet Baker'a John Barbirulli yönetiminde New Philharmonia Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

İki güzel ses dinleyelim biraz da. Yaşadıkları döneme imzalarını atmış iki tenor var size dinletmek istediğim. Franco Corelli ve Giuseppe Di Stefano. İlk olarak 1921 doğumlu Anconalı tenoru anlatayım. Güzel sesinin yanı sıra gösterişli fiziği nedeniyle Belcanto'nun Apollo'su denilen Franco Corelli. Bir kapris küpü, birlikte sahneye çıktığı herkesi çıldırtma raddelerine getirecek kadar bezdirmiş bir tenor. Ancak tüm kaprislerine rağmen güçlü, dolgun, lirik ve duyarlı yorumuyla dinleyiciye ulaştırdığı güzel sesi hiç unutulmayacak olanlardan. Alaylı diyebileceğimiz bir müzisyen, hayranı olduğu Caruso'nun tüm kayıtlarını dinleyerek, aslında bariton olan sesini tenora çekerek müzik öğrenmiş bir değer. Tiz seslerde gelmiş geçmiş en iyi tenor olarak bilinen Franco Corelli, yeteneği ve titiz çalışmasıyla öne çıkmış. 50'li yaşlardan sonra karşılaştığı sahne korkusuyla bilinir. Bu da ona bazı etkinlik iptalleri yaptırmış. Hatta gene böyle bir iptalde sahneye Placido Domingo çıkarak kendi kariyerine başlamış. Diğer tenorumuz da 1921 Sicilya doğumlu. 1943 yılına kadar hafif müzikler söyleyip konserler veren Giuseppe Di Stefano, Maria Callas ile yaşadığı hoş romans nedeniyle bir dönem Callas'ın sahnede en çok ve en beğenerek birlikte söylemek istediği tenorlardan biri olmuş. Aslında tümden müziğe adamamış kendini. Kendinle ilgili ben yaşamın tadını çıkarmak istiyordum. Sadece operanın değil. O nedenle aklıma ne eserse onu yaptım. Çok sigara içtim, kumar oynadım, içki içtim. Sonra da benim için sahneye çıkacak durumda değildi dediler. Ancak bu hiçbir zaman doğru değildi diyor. Bazıları ona mafya kılıklı bile demişler zamanında. Görüntüsüne düşkün, ayna karşısında saatlerce kendini seyrettiği söylenecek kadar narsist bir yapısı var. Ancak dinlediğinizde her söylediği aryaya ve şarkıya ruhunu katacak, onun ruhunu bize hissettirecek bir teknik ve müzikaliteye sahip bir değer. Giuseppe Di Stefano'nun kendine özgü bir tınısı, gücü, coşkusu vardı. Hayatımda kimseyi kıskanmadım. Ben zamanının en ünlü tenorlarından biriyim diye etraflarda da dolaşmadım. Zira benim yeterince kaydım var, dinleyen ne olduğumu anlar demiş kendi için. Sıcak, hafif koyu, insanı saran bir İtalyan tenoruydu Di Stefano. Ben şöyle bir hoşluk yaptım size. İkisinden de ikişer arya dinleteceğim. Ancak bu aryalar peş peşe olmayacak. Bir Corelli ve bir Stefano olarak dizdim ki dinlediğinizde bu iki güzel sesin arasındaki farkı hissedin istedim. Aryalarımız sırasıyla Corelli'den Bellini, Ipuritano operasından Ate o Cara, Di Stefano'dan Chilean'ın La Solita Storia del Pastore, sonra tekrar Corelli'den Verdi'nin Ernani operasından Merce Diletta Amici ve son olarak Di Stefano'dan Mascagni'nin Cavalleria Rusticana operasından Mamma che vino è generoso aryalarını dinliyoruz. İkisi de kendine özgü ses yapılarıyla bizi başka dünyalara taşıyan Franco Corelli ve Giuseppe Di Stefano'nun o denli farklı ama o kadar da güzel iki ses yapısına tanık oluyoruz.

Şimdi size çok keyifli bir eser çalacağım. Adı Güvercinler, Özkan Manav bestesi. Arpist Şirin Pancaroğlu seslendirmiş. Özgür bir enstrüman olan arp ile her şeyden bağımsız olarak istediğinizi söyleyebilir, anlatabilirsiniz. İstanbul'un Ses Telleri adlı CD'den bakın Güvercinler nasıl kanatlanıp gelip omuzlarınıza konuverecek. Dinliyoruz.

Son eserimiz zamanının en iyi piyanistlerinden liste rakip gösterilen Rus Anton Rubinstein bestesi olan Damon operasından Damon'ın bir aryası. Güzel müziği var Rubinstein'ın. İnsanı etkiler, melodiktir, akılda kalır. Efsane bariton Dmitri Hvorostovski seslendiriyor. Nie plachditya aryasını dinleyerek bitirelim programımızı. Hvorostovski'yi Valeri Gergiev yönetiminde Kirov Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyor.

0: Doğrusan Klasik'te Zerhen Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda farklı ezgilerle devam edene dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Hukukunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Götsel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesiyle Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickers'ın da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Isaiah, 'twas foretold it. This rose that I have in my

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk olarak dağarcığımızda döneminin önemli bestecilerinden biri olan Max Bruch'un bir eseri var. Viola ve klarnet için yazılmış, zarif, derin, içli, duyarlı ve duygulu. Bana sorarsanız kendine özgü bir görkemi, cazibesi olan eser. Beni etkiler, her seferinde ilk defa dinliyormuşum gibime geliyor. Sanki melodisi değişiyor da ben tanımıyormuşum gibi. Ya da şöyle tarif etmeye çalışayım. Bir güzelliğin her seferinde farklı bir yanını keşfetmekle eşdeğer bir duygu bu. Tanışmadan da öte yani. Aslında yaşamın içinde yaptığımız en önemli hata, bir eseri, bir insanı, bir konuyu çok iyi bildiğimizi, tanıdığımızı farz etmek ve buna inanmak. Bu bizi ihmale ve kayıtsızlığa götürüyor. Halbuki insan sürekli geliştiği için bildiğini sandığı her şeye her seferinde yeni bir gözle bakacak ve bundan farklı bir anlam çıkarabilecektir. Bunu fark ettiğim andan itibaren yaşamın içinde ben bunu biliyorum zaten diyerek neleri es geçtim acaba diye çok düşünmüşümdür. Max Bruch 1838-1920 yılları arasında yaşamış bir Alman romantik dönem bestecisi. Sahip olduğu yüksek yeteneği sayesinde besteci, eğitmen ve orkestra şefi olarak uzun bir kariyer yapmış. Geleneksel Alman romantizmi içinde eserler vermiş bir bestecidir. Birazdan dinleyeceğimiz eser zengin melodisi, derin romantizmi ve içerdiği duygusallığı ile en çok çalınan eserlerden biridir. Elimde Howard Griffiths'in çok güzel bir kaydı var. Oradan dinleyeceğiz ve bu kayıtta klarneti İstanbul Devlet Opera Balesi üyesi Ecesu Sertesen çalıyor. Max Bruch güzel ve etkileyici melodilerin bestecisi olarak tanınır. Üstün orkestrasyon yeteneği sayesinde eserlerini klasik Alman romantizm geleneği içinde bestelemiş. Max Bruch dinlediğimde içimde çarpışan hiçbir şey hissetmiyorum. Sade bir güzellik, sorunsuz, sınırsız, milliyetsiz, tek bir dünya. Aynı John Lennon'ın Imagine adlı şarkısında vurguladığı gibi bir dünya. Saran, sarmalayan ve kucaklayan bir dünya. Buyurun, klarnet Ecesu Sertesen, viola Kyungmin Park ve şef Howard Griffiths, orkestra ise Orff Wiener Radyo Senfoni Orkestrası. Bruch'un viola ve klarnet için bestelediği double konçertoyu seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Brahms, Alman besteci, piyanist ve orkestra şefi. 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli romantik bestecilerinden. Brahms istekli, enerjik, müziğe tutkulu tarzıyla daha gencecik bir müzisyenken bize çok değerli ve güzel yansıyabilmiş. Hep kişilikli bestelere imza atmış bir değerlimiz. Klasikle romantik dönemi kendine özgü harmanlayarak farklı bir yansıma elde etmiş nadir bestecilerden biri. Brahms yaşamın içinde yaşadığı zorlukları sergilediği otokontrol, öz disiplin ve özgüven sayesinde hem hayatını hem sağlığını hem de Tanrı vergisi yeteneğini sergilemeye fırsat bulmuş ve yaptığı çok özel müzikle dünyayı zenginleştirmiş, müziği kutsallaştırmıştır. Müziğinde ihtişamın yanı sıra vakar ve onur vardır. Bir o kadar da saran, sarmalayan bir sıcaklık. Ne mutlu bize ki bunu algılayabiliyoruz dinlerken. Brahms hem yumuşacık hem ihtişamlı hem sevecen olmayı denkleştiren bir müziğe sahip. Hem mesafeli hem sevgi dolu yansınabileceğini ondan öğrendim diyebilirim. Ha, becerdim mi? Orası şüpheli. Bugün besteciden Haydn'ın bir teması üzerine yazdığı çeşitlemeleri dinliyoruz. Tam bir zeka ürünü. İnsana yaşamda karşılaşabileceği sorunları nasıl çözebileceği konusunda ilham verir. Çeşitli ve zengin bir zeka ürünü aslında ama bir o kadar da bilgi birikim gerektirir. Neredeyse insanın yaşam görüşü kadar birikime sahip olmak gerekir. Çeşitlemeler bana elimizdeki değer, beceri, yetenek, imkan gibi daha ne derseniz deyin veriler ile uçsuz bucaksız neler yapabileceğimizin kanıtıdır. Bir konuda tıkandığımı hissettiğimde hemen çeşitlemeler gelir aklıma. Çözüm bende nasıl olsa deyip rahatlayıveririm. Zira çeşitleme insanın yaratıcılığını arttırır, kendini ifade etmesindeki engelleri ortadan kaldırır, önünü açar. Carlo Maria Giulini, Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: Schubert'in Impromptüleri dörder parçalık iki dizinde toplanmış. Biz 899'un içindekileri dinlemiştik. Bugün 935 dizinindekileri dinleyeceğiz. Schubert'in ezgilerinin yol açtığı parlak, zarif ve zengin tınılar belki benzersizdir. Ancak dinlerken yol açtığı duygular, yarattığı ümit ve heyecanlar çok daha fazladır diyor Franz Grillparzer onun eserleri hakkında. Schubert bir temayı alır ve bütün enstrümanlardan geçirir ama bunu aynı anda değil art arda yapar. Bu ona özgü bir besteleme tarzı ve ezgi dolaşır etrafta. Bu tarz dinleyende tatlı bir heyecan ve merak dalgası yayar. Kendinizi oluşacak sürprize doğru akışa bırakırsınız. Sonuçta dinamik, zarif ve güzel yansıyan bir eser dinlemiş olmak, müzikseverin kendini yenilenmiş olarak hissetmesine neden olur. Bu zarif piyanolunun piyanoda yarattığı harikalardan biri olan füg tarzında başlayıp nerelere gittiğine hayran olunacak nefis empromptülerde iki elin farklı kişilik ve duyguyla yansımasına, iki insanın sol elin davudi sesine, sağ el tatlı cevaplar vermesiyle gelişen sohbetine, atışmasına, tartışmasına, bazen yalvarmasına, sonunda uzlaşmasına, sevgisine tanık olacak. Schubert'in her seferinde nasıl temalar yakaladığına bir kez daha hayret edeceksiniz. Her daim zarif ve güzel melodiler bulabilmiş bir beste.

Schubert. Hüzünlü bile olsa çok güzel yansımayı bilmiş bir besteci. Bunun yanı sıra sol elin büyüsünü yakaladığı bestecidir. Seslendiren Alfred Brendel ise seslendirmelerinde sol elin dayanılmaz cazibesini öyle net sunar ki size bunu yaşama taşıyıp beynin iki tarafında harekete geçirmek mümkün. Bir kulağımızla değil iki kulağımızla tüm söylenenleri dinleyebilirsek her iki kulağımızdan girenler ortada buluşup bizim görüşümüzü belirleyecektir diye de düşünürüm. Ben öyle düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel bu eserleri değerli Alfred Brendel seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz benim pek sevdiğim bir başka besteciye, Richard Strauss. Yüzeyindeki duygu, melankolizm, hülya, derinlik ve uçuculuk dinleyeni başka bir dünyaya taşımasıyla öne çıkar. Güçlü bir orkestrasyon ile demin saydığım tüm öğeleri çok net anlatabilmiştir. Renkleri parlak, müziği cesur, öyle bir besteci. Dinleyeceğimiz parça ise Couperin'in üslubunda bestelediği bir dans süiti. Tanıdığımız Strauss'tan farklı, tam yansıttığı döneme öykünen ancak kişilik özünden de ödün vermeyen bir üslup. Ben bestecilerin bazen kendi kalıplarından çıkıp tümden değişebilme başarılarına çok saygı duyarım. Nefeslilerin nefis bir girişiyle başlayıp nefis bir ses ile devam eden hünyalı masalsı bu süiti Rudolf Kempe yönetiminde Staatskapelle Dresden seslendiriyor. Richard Strauss'un geniş kapsamlı, parlak, aydınlık bir müziği var. Romantizm hakimdir, kederden boğmaz insanı, umut doludur. Bu özelliğini Kupre'nin nefis temasına da taşımış. Dinliyoruz efendim.

Dvorak ülkesini, insanını, doğasını bize çok güzel anlatan, aydınlık bir müziği olan bir besteci. Müziği hiçbir zaman karanlık değil. Hüzün ve acı var ama çok koyu değil. Dolgun ama tortusuz. Sonu aydınlık, öyle diyeyim. Güçlü bir orkestrasyonu var. Dolu ve zengin yansır. Bakır nefesleri çok güzel ve yerinde kullanıp melodinin değerini ve gücünü arttırır. Bunun yanı sıra oda müziği için yazdığı eserlerde sıcak, sakin, duygulu ve duyarlıdır. Müziği tam bedeninizde hissedeceğiniz bestecilerden biri Dvorak. Bugün bestecinin ülkesini anlatan müziğiyle bitirelim programı. Hep derim, Slav müziğinin içinde yaşamı anlatan nefis bir dans var diye. İki tane Slav dansı dinleyeceğiz bugün. 16 tane olan dansları besteci iki dizide toplamış. 8 tanesi Opus 46, 8 tanesi ise Opus 72 başlığı altında yayınlanmış. Bugün Opus 46'dan iki dans getirdim size. Ancak orkestradan değil de piyanodan dinleyeceğiz bu sefer. Hoşuma gidiyor benim böyle dört el ya da iki piyano seslendirmeleri. Gene döneminin en iyi piyanistlerinden olan Walter Klein ve Alfred Brendel birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

0: Bursa Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Her daim ezgileriyle insanı içine alıp sürükleyen bestecilerin eserlerini dinlediğimiz programın sonunda tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com adresinden ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Bas, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: understand us? Bir şey dinmez, bir şey dinmez, bir şey understand us?
1: Söyleyecek misiniz? Yoksa konakla
0: hemen söyleyecektik.

0: bırakmayacağım gök altında. Tekini bırakmayacağım.
1: Midas'ın buyruğuyla işte bir saz öldürüsü başladı. Berberbaşı tutamadı gizi içinde. Gitti kuyuya çığırdı. Kuyu dar. Kuyu dar kuyu. Kuyu yankılı yankılı. 10 kulaç derinde, kayalar içinde sıkışmış su. Açtı gitti yer altından bir damar. Sazların boy attığı bataklığa. Sazın ince boşluğu, inip çıkan can suyu tutamadı gizi içinde. Yel estikçe, yel estikçe incecikler, durmadan üşürdüler. Güneşe kanmadan gittiler. Midas biçtirdi işte hepsini. Hışırtıyla başlarından mavi gökler boşandı. Karanlık doldu içlerine şimdi.

0: bomboş koridorlar. Ama kahkahaları sürüp gidiyor kulaklarımda. Kim o? Kim var orada?
1: Yabancı değil Midas.
0: Sen misin berberbaşı? Bana ihanet ettin.
1: Sana ihanet etmedim Midas. Vereceğin cezadan da korkum yok. Yalnız şunu bil ki ben açıklamadım gizini.
0: Ya kim söyledi?
1: Ben de bir türlü anlayamadım. Bu iş sazlıkta nasıl patlak verdi?
0: Sazlar. Biştirdim hepsini. Ama söyleyeceklerini söylediler. Dinle bak, işitiyor musun? Bütün Gordium gülüyor. İşitmiyor musun? Oh!

ordulu türbelerin dar ağaç alanlar ortasında. İşte iki günün alaca işinde duruyorum. Yargılı. Çığırtkanlar dolaştırdım Bordium'da dün. Frigyalılar eşek kulaklı Hakanlarını seyredecekler bugün.

bu kulaklarda akan kanı bulaşır. Bu kulaklarda benim

Yendim kulaklarımı. Yendim. Kazandım kulaklarımı. Bana bütünlendiler onlar güçlü uzantılarıyla. Değiştiler şimdi anlamlarında. Yeni şeylerin sevincini duyuyorum onlarda. Bütün Frikyalılara kabul ettireceğim onları. Bütün Frikyalılara. Doğru diyorum, en kalabalık alanında dimdik duracağım. Ve Apollon'u bir kez daha yere vuracağım. Oy çetinliğim, oy güzelliğim. Günah kulaklarım bunlar. Güzel.

sabırları tükendi. Sizler beni ezmeden ben sizlere ezeceğim. Hey! Alkü elanımı hazırlayın. Yok yok, hayvanın kulakları etkisini azaltabilir benimkilerin. Atam Gordius'un kanısını çıkarır eski kümbetten. Onun üstünde geçecek Hakan. Gordium'un mermer sokaklarından.

0: Ah, gelen kim uzaktan? Görüyor musunuz Gordiumlar, gelen kim?
1: Dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz.
0: Görmüyor musunuz onu? Sokuluyor uğru gibi.
2: Biz kimseyi görmüyoruz, dinliyoruz.
0: Açın gözlerinizi. Apollon'u görmüyor musunuz?
1: Dinliyoruz, dinliyoruz.
0: Selam.

0: Napolyon kulaklarıma. Onları kendime kattım ben.
1: Yetti artık, yetti. Bağışlarım seni.
0: Bağışlamanı isteyen kim? Dokunma. Bana kaynadı onlar. Gordiyonlar, görüyor musunuz geleni?
2: Görüyoruz. Görüyoruz. Yalan biz seni.
0: Güçlü ışığından kamaştı gözleri. Görmüyor musunuz Tanrı'yı?
3: Minos'un kulaklarına bakın!
4: Kuyucu Minos'un kulakları! Kuyucu kulakları!
3: Ezilip büzüldü, küçüldü kulakları!
4: Minos'un kulaklarına bakın! Şu kulaklara bakın!
3: Kulaklarım!
0: Geliver Güneş Tanrı kulaklarımı! Geliver kulaklarımı!
5: Ey Minos! Ne oldu kulaklara? Kim aşırdı kulakları?
6: Minos aldattın bizi!
7: Birbirine sürdük kulakları!

Korkma Mayın. Olur olmaz tehlikeyi saymayı.